0: seni tanımam. 7 oyla birinci olarak tamamlayan Die Linke seçim sonrasında da tartışmaların odağında. Parti büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması talebi, antisemitizm suçlamaları ve organize suç bağlantıları üzerinden eleştiriliyor. Seçim gecesi klan lideri olarak tanımlanan İssa Remo'nun Die Linke'nin seçim kutlamasında görüntülenmesi medyada geniş yer buldu. Remo'nun davet edilmediği ve etkinlikten çıkarıldığı belirtilmesine rağmen tartışma büyüdü. Jungwirth'in haberine göre Die Linke milletvekili Ferhat Koçak'la Remo'nun oğullarından biri arasındaki mesajlaşmaların ortaya çıkması yeni bir tartışmaya yol açtı. Koçak, karşısındaki kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi ve iletişimini hata olarak nitelendirerek görevlerinden geçici olarak çekileceğini açıkladı. Partinin Berlin yönetimi ise İsrail'in var olma hakkını savunduğunu ve terörün yüceltilmesine karşı olduğunu açıkladı. Bütün bu tartışmaların ortasında Die Linke'nin seçim başarısı partinin Berlin'de nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği sorusunu da gündeme getiriyor. Özellikle konut politikası ve olası koalisyon görüşmeleri önümüzdeki dönemin önemli başlıkları olacak. Berlin'deki siyasi tartışmayı burada bırakalım. Şimdi doğrudan insanların cebini ilgilendiren bir konuya, akaryakıt fiyatlarına geçelim. Almanya'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını düşürmek için uygulamaya koyduğu vergi indirimi tartışılmaya devam ediyor. Verdi Sendikası Başkanı Wernicke, Ekim-Aralık döneminde uygulanması planlanan enerji vergisi indiriminin faturasının vergi mükelleflerine çıkacağını söyledi. Wernicke, bunun yerine düşük ve orta gelirli kesimlere doğrudan destek verilmesinin daha doğru olacağını savundu. Alman Otomobil Kulübü, ADAC ise akaryakıt istasyonlarında uygulanan öğlen 12 kuralının kaldırılmasını istedi. Bu kural günlük fiyat değişikliklerini azaltmış ve zamların hangi saatte yapılacağını öngörülebilir hale getirmişti. Ancak ADAC'ye göre uygulama akaryakıt fiyatlarını düşürmedi. Aksine gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyatlar arasındaki fark belirgin biçimde arttı. Akaryakıt fiyatları tartışılırken Avrupa'da şirketler ve çalışanlar açısından önemli sonuçlar doğurabilecek yeni bir düzenleme de gündemde. Avrupa Birliği Komisyonu şirket kurmayı kolaylaştırmak amacıyla EU-INC adı verilen yeni bir şirket modeli hazırlıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı bu sistemle Avrupa'da şirket kuruluşlarının hızlandırılmasını ve Avrupa girişimlerinin Amerika Birleşik Devletleri şirketleriyle daha kolay rekabet etmesini hedefliyor. Ancak Avrupa sendikaları plana karşı çıkıyor. Sendikalar EU-INC modelinin şirketlere çalışma koşulları ve işçi haklarının daha zayıf olduğu ülkelerin kurallarını seçme imkanı vermesinden ve bunun ücretlerle çalışma koşullarını kötüleştirmesinden endişe ediyor. Sendikaların bir diğer kaygısı ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım fonlarının Avrupa şirketlerini daha kolay satın alabilmesi. EU-INC'in yalnızca yeni kurulan şirketlerle sınırlı olmaması büyük şirketlerin de bu modele geçmesinin önünü açabileceğinden korkuluyor. Sendikalar bunun Avrupa'daki ekonomik değerin dışarıya aktarılmasını ve çalışanların haklarının zayıflatılmasını kolaylaştırabileceğini savunuyor. Avrupa sendikaları bu nedenle 24 Eylül'de Brüksel'de düzenleyecekleri gösterilerde EU-INC planının değiştirilmesini talep edecek. Sendikaların mesajı açık. Şirket kurmak kolaylaştırılacaksa çalışanların hakları da aynı ölçüde korunmalı. Şimdi yeniden Berlin'e dönelim. Ancak bu kez seçim sonucundan değil, seçim öncesinde ve sonrasında kullanılan siyasi dilden söz edeceğiz. sanki Almanya'yı yıllardır sol idare etmiş gibi adına bile tahammül edilemiyor. Berlin seçimleri yalnızca sandıktan çıkan sonuçlarla değil, seçim öncesinde ve sonrasında kullanılan siyasi dille de tartışılmayı hak ediyor. Diyelim ki Berlin seçimlerinde %25,7 oy alarak birinci parti oldu. Bu sonuç partinin konut, kiralar ve sosyal politika gibi konularda seçmenden önemli bir destek aldığını gösteriyor. Ama seçimden önce ve sonra bazı medya yorumlarına bakıldığında insan ister istemez başka bir soru soruyor. Solun adına bile neden bu kadar tahammülsüzlük var? Sanki yıllardır Almanya'yı sol idare etmiş gibi. Sağcı News portalında Die Linke'nin Berlin yönetimine gelmesi halinde başkente Yahudi düşmanlığı, antikapitalizm ve özgürlük düşmanlığının geleceği, hatta Berlin'in bir hilafete dönüşebileceği ileri sürüldü. Tartışma seçim sonrasında da bununla sınırlı kalmadı. Jungewelt'in derlediği yorumlarda Die Linke'nin seçim başarısı Hamas, İslamcılık, Rusya, DDR ve Berlin Duvarı gibi birbirinden farklı başlıklarla ilişkilendirildi. Springer yöneticisi Ulf Poschardt ise daha da ileri giderek Die Linke'nin Berlin'de iktidara gelmesini, Hamas'ın Berlin'de yönetime gelmesi ve 1949'un geri dönmesi gibi ifadelerle yorumladı. İşte tam burada insanın aklına ironik bir soru geliyor değerli dinleyiciler. İnsan vay be Hitler de solcuymuş diye düşünmek zorunda kalıyor. Burada elbette önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Antisemitizm nereden gelirse gelsin ciddiye alınmalı. Fakat bir siyasi partinin belirli politikalarını eleştirmek başka, onun seçim başarısını birbirinden farklı korku başlıklarını bir araya getirerek açıklamaya çalışmak başka bir şey. Peki aynı ölçü AfD içinde geçerli mi? İşte burada tartışmanın ikinci tarafı ortaya çıkıyor. Sachsen-Anhalt'ta AfD'nin adayı Ulrich Siegmund'un remigrasyon politikasını savunma sanayisiyle ilişkilendiren açıklamalara yer alıyor. Remigrasyon kavramının aşırı sağ bağlamda göçmenlerin ülkeyi terk etmeye zorlanmasıyla ilişkilendirildiği biliniyor. Buna rağmen AfD'nin bu söylemleri kamu tartışmalarında aynı yoğunluk ve süreklilikle ele alınıyor mu sorusu gündeme geliyor. Şimdi Kassel'de bugün yapılacak bir toplantıda ele alınacak iklim değişikliği ve sosyal adalet konusuna bakalım. İklim değişikliği herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Geliri düşük insanlar iklim krizine daha az katkıda bulunmalarına rağmen sonuçlarından daha fazla etkilenebiliyor. Kassel'de yapılacak bir toplantıda iklim krizinin sosyal boyutu ve ortaya çıkan maliyetlerin toplumda nasıl adil paylaşılabileceği ele alınacak. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışların yanı sıra su, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması da iklim krizinin sonuçları arasında gösteriliyor. Toplantıda iklim krizinin faturası kim tarafından ödenmeli? Yoksullarla varlıklı kesimler arasındaki fark nasıl dikkate alınmalı ve Kassel'de yerel yönetimler, kuruluşlar ve ekonomi ne yapabilir sorularına yanıt aranacak. Etkinlikte Kassel Üniversitesi, Diakoni, İklim Koruma Konseyi ve Klima Gerechtigkeit Kassel'den uzmanlar konuşacak. Toplantı bugün yani 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstraße 21 adresindeki Uni Lokal Salonu'nda yapılacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kayseri radyodan dinleyebilir, dijital kanallarımızdan, Instagram ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz.
1: Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
2: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
3: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
4: Hoppa!

0: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da ve dünyada gündemi belirleyen gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz istisnasız hepimizin cebini ilgilendiriyor. Almanya'da ısınma masrafları artıyor. Almanya'da hanelerin ısınma masraflarının 2026 yılında da artması bekleniyor.

yansıyabileceği ve fiyatların 2026 sonu ya da 27'de yeniden artabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre asıl dikkat çekici gelişme uzun vadede yaşanacak. Gaz ve fuel oil ile ısınma maliyetlerinin 2045 yılına kadar iki katından fazla artabileceği tahmin ediliyor. Artan karbondioksit maliyetleri, şebeke ücretleri ve fosil yakıtlara getirilen yeni yükümlülükler bu artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Isınma masrafları artarken emekçilerin gündeminde de ücretler ve geçim koşulları var. Şimdi Almanya'nın milyonlarca emekçisini ilgilendiren metal ve elektro sektöründeki toplu sözleşme mücadelesine geçiyoruz. IG Metal %5 zam, işverenler ise maliyetlerin düşürülmesini istiyor. Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yeni toplu sözleşme dönemi yaklaşırken ücret artışı ve istihdamın korunması tartışmaları yeniden gündemde. Volkswagen'in Almanya'da 4, Daimler-Benz'in ise 2 fabrikayı kapatma planları çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. IG Metal bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde 12 ay için %5 ücret artışı talep ediyor. Sendikaya göre bunun %3'ü enflasyon ve verimlilik artışını, %2'si ise ücretlerde yeniden dağılımı karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal bir düzenleme ve ekonomik olarak iyi durumda olan sektörlerde çalışanların kâra katılması isteniyor. Evet, Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yaklaşık 3 milyon 700 bin emekçi çalışıyor. Çalışanların yaklaşık yarısı otomotiv ve makine sektörlerinde bulunuyor. IG Metal sektörün Çin'den gelen rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve ABD gümrük vergileri nedeniyle zorlandığını belirtiyor. Jungebelt'in haberine göre işverenleri temsil eden Gesamt Metal ise %5 zam talebini kabul edilemez olarak değerlendirdi. İşveren tarafı yıllardır tekrarlandığı gibi enerji ve özellikle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesini istiyor ve yüksek maliyetlerin Almanya'daki üretimi tehdit ettiğini iddia ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin bölgesel turları Ekim ayının başında başlayacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde Kasım ayının başında ilk uyarı grevlerinin yapılması bekleniyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki gelişmelerin ardından şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Seçimlerden güçlü bir seçmen desteğiyle çıkan Die Linke'nin önünde bu kez de hükümet kurma mücadelesi ve partiye yönelik siyasi tartışmalar var. Die Linke'nin Berlin seçimlerindeki başarısının ardından partiye yönelik eleştiriler ve özellikle antisemitizm suçlamaları yeniden gündeme geldi. Eleştirmenler bu tartışmanın Berlin'de hükümeti kimin kuracağı mücadelesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Berlin seçimlerinden Die Linke'nin yani sol partinin güçlü çıkmasının ardından parti üzerindeki siyasi ve medya baskısı arttı. Özellikle partinin bazı temsilcilerinin antisemitik tutumlarla ilişkilendirilmesi üzerinden yeni bir tartışma başlatıldı. Tartışmanın merkezinde Die Linke'nin yani sol partinin Berlin'de seçimden birinci parti olarak çıkmasının ardından SPD ve Yeşillerle koalisyon kurma ihtimali bulunuyor. Başbakan Friedrich Merz'in CDU Meclis Grubu toplantısında SPD'den Berlin'de Die Linke ile koalisyon kurmayacağını açıkça açıklamasını istediği öne sürüldü. ARD'de yayınlanan bir yorumda ise SPD ve Yeşiller yöneticilerine Berlin'de Die Linke ile işbirliği yapılması durumunda Auschwitz'in kurtuluşunun anıldığı törenlere katılmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Başka bir ifadeyle yorumda şu soru yöneltiliyor. Eğer Berlin'deki parti arkadaşlarımız önde gelen bazı temsilcileri Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Die Linke ile koalisyon kurarsa Nazi döneminin kurbanlarını anma törenlerine katılmaya devam edecek misiniz? Böyle.
Tartışmaların parti açısından yalnızca

0: dışarıdan gelen eleştirilerle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Jungewald'in değerlendirmesine göre kampanyanın temel siyasi amacı Berlin'de CDU'nun iktidarda kalmasını sağlamak. Die Linke'nin SPD ve Yeşillerle hükümet kurmasının engellenememesi durumunda ise partinin Berlin yönetiminde daha sıkı bir siyasi denetim altında tutulmasının hedeflenebileceği ileri sürülüyor. Tartışmanın Die Linke'nin kendi iç dengelerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Parti içindeki farklı grupların mevcut krizden yararlanarak Berlin teşkilatındaki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışabileceği ifade ediliyor. Böylece Berlin seçimlerinin ardından ortaya çıkan tartışma yalnızca antisemitizm suçlamalarıyla sınırlı kalmayarak Die Linke'nin Berlin'de hükümet kurup kuramayacağı ve partinin gelecekteki siyasi çizgisi açısından da önemli bir mücadeleye dönüşüyor. Berlin'deki siyasi tartışmadan şimdi dünya gündemine geçiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin açıklamaları uluslararası ilişkilerdeki gerilimin ne kadar arttığını bir kez daha ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı imha etmekle ve Küba'yı da darbeyle tehdit etti. Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya siyasetindeki gerilim öne çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyadaki çatışmaların giderek derinleştiğini belirterek, dünyamızdaki çatlaklar artık uçurumlara dönüştü dedi. Guterres, buna rağmen uluslararası işbirliğine ve ortak kurallara dayalı bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise konuşmasında İran'ı tamamen yok etmekle tehdit etti ve Küba'da yönetim değişikliğini hedeflemeye devam ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Trump ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi kuruluşları eleştirdi ve ülkeleri uluslararası ceza mahkemesinden çekinmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkelerin uygar bir uluslararası toplumla güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir dünya arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi. Genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerden henüz sonuç çıkmazken Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin heyetine giriş izni vermemesi nedeniyle genel kurula video bağlantısıyla katılması bekleniyor. Dünya gündemindeki gerilimden sonra yeniden Kassel'e dönüyoruz. Şimdi daha yakınımızda çocukları ve aileleri ilgilendiren olumlu bir gelişme var. 3 yıl önce ağır hasar gören Fasenenhof kreşi kapsamlı yenilemenin ardından yeniden kapılarını açtı. 2023'teki şiddetli fırtınada ağır hasar gören Kassel'deki Fasenenhof kreşi 3 yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Toplam harcama yaklaşık 3,5 milyon euro oldu. Kassel Belediyesi kreşte yürütülen tamirat ve modernizasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Çocuklar geçici olarak taşındıkları komşu ilkokuldan ayrılarak yeniden kendi kreşlerine döndü. Haziran 2023'te yaşanan şiddetli hava olayı binada büyük tahribata yol açmıştı. Yumruk büyüklüğündeki dolu taneleri çatıda delikler açmış, yağmur suları ise zeminleri ve teknik altyapıyı kullanılamaz hale getirmişti. Yenilenen kreş artık daha modern bir yapıya sahip. Çatısına güneş enerjisi üreten bir fotovoltaik sistemi de kuruldu. Evet değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamamızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, Instagram ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri yalnızca duymak değil, ne anlama geldiğini birlikte düşünmek için Radyo Kassel'i izlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, biraz da KASEL'e bakalım neler var neler yok. KASEL Belediyesi Eşit Fırsatlar Dairesi ile Dinler Masası Kültürler Arası Haftalar 2026 kapsamında iki kent yürüyüşü düzenliyor. İlk yürüyüş 29 Eylül Salı günü saat 15'te başlayacak. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ele alınacağı dinler arası yürüyüşte katılımcılar KASEL şehir merkezinde bu üç dinin ortak ve farklı yönlerini tanıma ve sohbet etme fırsatı bulacak. Buluşma noktası olarak Martin Kirche'nin ana girişi belirlendi. İkinci yürüyüş ise 1 Ekim Perşembe günü saat 15'te yapılacak. Katılımcılar KASEL'deki çeşitli Stolpersteinleri yani Nazi döneminde zulme uğrayan ve öldürülen insanların anısına yerleştirilen taşları ziyaret edecek. Buluşma noktası Königsplatz'taki kioskun önünde. Bir diğer haberimiz KASEL'de Bilsteiner Born durağının engelsiz hale getirilmesi için çalışmalar başlıyor. Proje kapsamında mevcut yaya köprüsü yıkılacak. Çalışmalar nedeniyle 9 Ekim Cuma saat 18'den 12 Ekim Pazartesi saat 5'e kadar Konrad Adenauer Strasse, Blütenbeck'le Bilsteiner Born arası trafiğe tamamen kapatılacak. Araçlar farklı güzergahlara yönlendirilecek. Çalışmaların ilk bölümünün 6 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Baunatal yönündeki Bilsteiner Born durağı inşaat süresince kullanılamayacak. Yolcuların yaklaşık 350 metre uzaklıktaki Blütenbeck durağına gitmeleri gerekiyor.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Eylül Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da ve dünyada gündemi belirleyen gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz istisnasız hepimizin cebini ilgilendiriyor. Almanya'da ısınma masrafları artıyor. Almanya'da hanelerin ısınma masraflarının 2026 yılında da artması bekleniyor. Enerji danışmanlık şirketinin tahminlerine göre özellikle fuel oil ve odun peletlerinde belirgin fiyat artışları yaşanacak. 70 metrekarelik bir daire için yapılan hesaplamaya göre fuel oil ile yıllık ısınma masrafı %24 artarak yaklaşık 1275 euroya, peletle ısınma ise %17 artarak 870 euroya çıkacak. Doğalgazla ısınmada ise yaklaşık %4'lük düşüş bekleniyor. Yıllık ortalama maliyetin 1120 euro olması öngörülüyor. Ancak uzmanlar son dönemde yükselen toptan gaz fiyatlarının tüketiciye gecikmeli yansıyabileceği ve fiyatların 2026 sonu ya da 27'de yeniden artabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre asıl dikkat çekici gelişme uzun vadede yaşanacak. Gaz ve fuel oil ile ısınma maliyetlerinin 2045 yılına kadar iki katından fazla artabileceği tahmin ediliyor. Artan karbondioksit maliyetleri, şebeke ücretleri ve fosil yakıtlara getirilen yeni yükümlülükler bu artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Isınma masrafları artarken emekçilerin gündeminde de ücretler ve geçim koşulları var. Şimdi Almanya'nın milyonlarca emekçisini ilgilendiren metal ve elektro sektöründeki toplu sözleşme mücadelesine geçiyoruz. IG Metal %5 zam, işverenler ise maliyetlerin düşürülmesini istiyor. Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yeni toplu sözleşme dönemi yaklaşırken ücret artışı ve istihdamın korunması tartışmaları yeniden gündemde. Volkswagen'in Almanya'da 4, Daimler-Benz'in ise 2 fabrikayı kapatma planları çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. IG Metal bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde 12 ay için %5 ücret artışı talep ediyor. Sendikaya göre bunun %3'ü enflasyon ve verimlilik artışını, %2'si ise ücretlerde yeniden dağılımı karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal bir düzenleme ve ekonomik olarak iyi durumda olan sektörlerde çalışanların kâra katılması isteniyor. Evet, Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yaklaşık 3 milyon 700 bin emekçi çalışıyor. Çalışanların yaklaşık yarısı otomotiv ve makine sektörlerinde bulunuyor. IG Metal sektörün Çin'den gelen rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve ABD gümrük vergileri nedeniyle zorlandığını belirtiyor. Jungebelt'in haberine göre işverenleri temsil eden Gesamt Metal ise %5 zam talebini kabul edilemez olarak değerlendirdi. İşveren tarafı yıllardır tekrarlandığı gibi enerji ve özellikle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesini istiyor ve yüksek maliyetlerin Almanya'daki üretimi tehdit ettiğini iddia ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin bölgesel turları Ekim ayının başında başlayacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde Kasım ayının başında ilk uyarı grevlerinin yapılması bekleniyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki gelişmelerin ardından şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Seçimlerden güçlü bir seçmen desteğiyle çıkan Die Linke'nin önünde bu kez de hükümet kurma mücadelesi ve partiye yönelik siyasi tartışmalar var. Die Linke'nin Berlin seçimlerindeki başarısının ardından partiye yönelik eleştiriler ve özellikle antisemitizm suçlamaları yeniden gündeme geldi. Eleştirmenler bu tartışmanın Berlin'de hükümeti kimin kuracağı mücadelesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Berlin seçimlerinden Die Linke'nin yani sol partinin güçlü çıkmasının ardından parti üzerindeki siyasi ve medya baskısı arttı. Özellikle partinin bazı temsilcilerinin antisemitik tutumlarla ilişkilendirilmesi üzerinden yeni bir tartışma başlatıldı. Tartışmanın merkezinde Die Linke'nin yani sol partinin Berlin'de seçimden birinci parti olarak çıkmasının ardından SPD ve Yeşillerle koalisyon kurma ihtimali bulunuyor. Başbakan Friedrich Merz'in CDU Meclis Grubu toplantısında SPD'den Berlin'de Die Linke ile koalisyon kurmayacağını açıkça açıklamasını istediği öne sürüldü. ARD'de yayınlanan bir yorumda ise SPD ve Yeşiller yöneticilerine Berlin'de Die Linke ile işbirliği yapılması durumunda Auschwitz'in kurtuluşunun anıldığı törenlere katılmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Başka bir ifadeyle yorumda şu soru yöneltiliyor. Eğer Berlin'deki parti arkadaşlarımız önde gelen bazı temsilcileri Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Die Linke ile koalisyon kurarsa Nazi döneminin kurbanlarını anma törenlerine katılmaya devam edecek misiniz? Böyle. Tartışmaların parti açısından yalnızca dışarıdan gelen eleştirilerle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Jungewald'in değerlendirmesine göre kampanyanın temel siyasi amacı Berlin'de CDU'nun iktidarda kalmasını sağlamak. Die Linke'nin SPD ve Yeşillerle hükümet kurmasının engellenememesi durumunda ise partinin Berlin yönetiminde daha sıkı bir siyasi denetim altında tutulmasının hedeflenebileceği ileri sürülüyor. Tartışmanın Die Linke'nin kendi iç dengelerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Parti içindeki farklı grupların mevcut krizden yararlanarak Berlin teşkilatındaki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışabileceği ifade ediliyor. Böylece Berlin seçimlerinin ardından ortaya çıkan tartışma yalnızca antisemitizm suçlamalarıyla sınırlı kalmayarak Die Linke'nin Berlin'de hükümet kurup kuramayacağı ve partinin gelecekteki siyasi çizgisi açısından da önemli bir mücadeleye dönüşüyor. Berlin'deki siyasi tartışmadan şimdi dünya gündemine geçiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin açıklamaları uluslararası ilişkilerdeki gerilimin ne kadar arttığını bir kez daha ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı imha etmekle ve Küba'yı da darbeyle tehdit etti. Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya siyasetindeki gerilim öne çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyadaki çatışmaların giderek derinleştiğini belirterek, dünyamızdaki çatlaklar artık uçurumlara dönüştü dedi. Guterres, buna rağmen uluslararası işbirliğine ve ortak kurallara dayalı bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise konuşmasında İran'ı tamamen yok etmekle tehdit etti ve Küba'da yönetim değişikliğini hedeflemeye devam ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Trump ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi kuruluşları eleştirdi ve ülkeleri uluslararası ceza mahkemesinden çekinmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkelerin uygar bir uluslararası toplumla güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir dünya arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi. Genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerden henüz sonuç çıkmazken Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin heyetine giriş izni vermemesi nedeniyle genel kurula video bağlantısıyla katılması bekleniyor. Dünya gündemindeki gerilimden sonra yeniden Kassel'e dönüyoruz. Şimdi daha yakınımızda çocukları ve aileleri ilgilendiren olumlu bir gelişme var. 3 yıl önce ağır hasar gören Fasenhof kreşi kapsamlı yenilemenin ardından yeniden kapılarını açtı. 2023'teki şiddetli fırtınada ağır hasar gören Kassel'deki Fasenhof kreşi 3 yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Toplam harcama yaklaşık 3,5 milyon euro oldu. Kassel Belediyesi kreşte yürütülen tamirat ve modernizasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Çocuklar geçici olarak taşındıkları komşu ilkokuldan ayrılarak yeniden kendi kreşlerine döndü. Haziran 2023'te yaşanan şiddetli hava olayı binada büyük tahribata yol açmıştı. Yumruk büyüklüğündeki dolu taneleri çatıda delikler açmış, yağmur suları ise zeminleri ve teknik altyapıyı kullanılamaz hale getirmişti. Yenilenen kreş artık daha modern bir yapıya sahip. Çatısına güneş enerjisi üreten bir fotovoltaik sistemi de kuruldu. Evet değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamamızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, Instagram ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri yalnızca duymak değil, ne anlama geldiğini birlikte düşünmek için Radyo Kassel'i izlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yarın sabahleyin saat 8'de tekrar programında, akşam saat 16'da canlı yayında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın.

ben hanım de sani ram ne kemer hawi ori rom tirfu sidra tirfu bina fu ora bahri absina fu qona sahra bidra bada fi watori da bidaga tele fa fi qona sidra na tsmu wa qainu gazana hanum